0: Bilmezsin bu. Bilmezsin bu sonu.
1: Tunaygancak bu.
0: Balanın kışkını gezinde sebi biz için kuanır. Akırın akırın çoğaygancaksa. Çoğun azamat bulasın. Köp cümüş isteysin. Traktörü daydaysın. Atka da mineysin. Okuysun. Cak soksun. Kadir bulasın kokumga. Kadir boğun jaksı mı?
1: Akış.
0: Bastık boğun jaksı mı? Jaksı de.
1: Ben kınaşkın boldum.
0: Kınaşka? Ne kınaşkan var? Haki şeşenin atanın tilini alıp durmak mı? Jaksız jigit bolamın dep. Sodurluk kumay. Kötür atakiyen tumak dikti. Yat bala kişilerde.

0: 一段时间，爷爷都要去马场上照料马群。爷爷是牧马人，他的一生中大半时间都是在马背上度过的。以游牧为生的哈萨克人离不开马，在过去，孩子刚学会走路就要学习骑马，无人的爸爸和叔叔就是这样长大的。
1: Al ballar endi. Şılkın cağday cak sekin. Bir kısasında basa şılkın kongdu çıkan eken kıstan. Ben de indi cak sıkaranlar vağında tuzun tuzun erkep verin der. Azamat azamat körp dursa bol tuğun görmüyorsun beni yerde. Ha, aygırda az bak soğal tutun gözü. Endi cağday ana balanı sündüttü. Örönü sündüttü basa karşı. Aldığımızdan sen bile. Vakit sozuldun kajeti yok. Şimdi buna
2: yeni sündüttü burun. Biz de sonunda biz de sündüttü. Şimdi caz mezgilinde mi olduk? Küz de mi olduk?
1: Ne kız olsun da kısa otur uzadım sen. Sen de okul bana durun deyiz. Beş kız. Sen üstünü köktüm. Şelek. Mektebi var.
2: Mektebi var.
1: Bunlar bir vakit değil. O yüzden buradan canan gün bir de tarla var. Çağda cahsı edir zamanı. Bir lütfen mal soğalık. Kalarım bana hazır bir zaman teleyine kadar. Çağsı siyimine cöneltim de var. Döndür, katakıl attım. Dur, gayaz rayt alın. Karnalın astıramızın.
2: Özümüzün ağından da çektir, çektir var.
1: Mal soğudur bu daim.
0: 割礼是哈萨克男孩的成人礼，一般在5到10岁间举行。为了庆祝男孩成人，有的地方还要举行骑马礼。不过近年来，随着生活方式的改变，传统人生礼俗也有简化的趋势。
1: 啊，那恁把那跑完喂，输个出来的，哎。Al endi. Al endi. Artla sıkıp endi. Meçelik dalcı. Endi senin tayın su kuramız ha balam. Hep berek elde. Al endi kötü. Kendi kıy. Mırağın kan bay. Endi tağı su kuyuzuk belcan endi. Mekul mu? Endi tağı kuyup biremiz. Şöyle taparsan ta.
0: 从今天开始，爷爷要教无人学习骑术。爷爷觉得骑手的培养要从养马学起。
1: Time sensu var mı lan? Çeşit var mı? Bir zaman gelin.

0: اللي بالله رسلا بيخي بيرد بيخ طلق تنسين بسلا هارت ما يلا بيرد تت تلي تت تت تيوك تت تت شنا ست نغرات اتشال داغان عدن اللي بال هاز توشل بيخ جاغنان
1: 生活在高寒地区，马对于哈萨克人来说，就像牦牛对于藏北牧一样，能体会高山和牧民的苦。过去每年大雪封山后，牧民们都是靠喝马奶子吃马肉，熬过漫长的冬季。爷爷认为这也是成人礼的一刻。
0: Anda sövük var mı?
2: Var var.
0: Ana canı çıktı ana öldü ana diye de yemeyim. Oy dedin köşünde cılpı soyadı. Senin böyle yaşınmayla yetim kişiler dört kişiler, ananın yetim kişileriniz. Sizlerle adak kaçsak kartanız, şey diye yetim kişiler.
3: Ayağımızda. Ayağımızda tut.
0: Ayağımızda adıma.
4: Ustav olayıp mı?
3: Kaysa.
4: Natağı minesin mi? Nasıl sılayım ben?
3: Kaysa kim?
4: Özüm kız minesin.
3: Asıl tutsa.
4: Cuvastırmaysın ben. Söyledikten cikit buldum o mene. Taygamın da.
3: Dağ olmasın bana.
4: Onun sonu taygamısın, dağ olasın. Serpol!